0: onda detaylara yuvarlı bir nokta temsil eder.
1: Have you your voice?